0: sommer. På Radio Rakel FM 99,3. Og dette programmet en reprise.
1: Talinao, kapayapaan. Peace.
2: Shanti.
3: Shalom.
4: Friede.
1: Mir.
5: Samadhanam.
1: Alafia.
6: Paz. Pace.
5: Aman. Aman.
3: Emirembe.
5: Udo.
6: Barış. Tinchlik.
7: Salam.
1: Salam.
6: Barış.
8: Mir.
9: Güzel.